rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştüm.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.

0: Lennox'un sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Lennox ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada önder, sen de endere gönder. Kiripası siler gider, hemen endere gönder. Gerçek temizlik için ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Lennox'un sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Lennox ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Hétkülen Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre, kilop gibi ve yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arif Güven Showtime.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Haydi kurban olduğum bayanlar baylar.
4: Bayanlar baylar.
3: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Malumunuz varlığı bir dert, yokluğu bir yara olan radyo programımız Arif Güven Showtime elbette başlıyor. Bunu para için söylüyorlar değil mi? Para. Varlığı bir dert, yokluğu bir yara. Valla paranın varlığını görmedim ama çok şükür yokluğu hiç yokluğunu aratmadı yani. Dur oğlum, bugün de buradayız, sizlerle birlikteyiz. Yine mi bu adam diyerek hakikaten söylüyorum, dişlerini sıka sıka içinizde beni... Kulaklarım çınlatan yok değil mi? Buradayız abi. Bitmiyor, ne yapayım? Şey gibi düşün ya, bu radyo programı hakikaten bitmiyor ya. Erkekler için borç gibi düşün, kadınlar için evin tozu gibi düşün yani. Sevgili dinleyenler, anladınız, programın formatı çok bariz belli. Her zaman olduğu gibi ben yine saçma saçma konuşacağım. Ki özellikle şunu söyleyeyim. Bak bugün her zamankinden çok daha fazla saçmalayabilirim abi. Çünkü malum diş ağrıyor hakikaten ya. Yine dişim ağrıyor. Neler çektim ya. Ağzımdan resmen çocuk aldırdım yemin ediyorum. Vallahi söylüyorum ya. Düzelmedi ya. Velhasıl relax. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden sen güzel insan. İyi ki buradasın, iyi ki bugün de bizimle birliktesin, iyi ki sesimi duyuyorsun. Son cuma, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden, ara ara böyle kulak kabartan bütün esnaflarımız, ayrı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malum seyir halinde olanlar, kazasız belasız cezasız, kurban olduklarım, geç olsun güç olmasın. Başka öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize selam olsun. Canım kardeşim, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, emekliye, ev hanımına, kuyumcuya, fırıncıya, babacığım, biz de çalışıyoruz, gör bizi, duy bizi diyen herkese Allah kolaylık versin abi. Relax. Çalışacak olan arkadaşlara, çalışan arkadaşlara söyleyeyim. Hakikaten söylüyorum, siz daha çok relax olun. Vallahi ben öyle yapıyordum ya. Mimarlık bürosunda çalışırken öyle yapıyordum abi. Bir saatlik işi, bak bir şey söyleyeceğim. Elini çabuk tutup 20 dakikada yaparsan geri kalan 40 dakikaya başka iş git diyorlardı. Vallahi. Velhasıl bizim memlekette yavrum bu sistemde pratik ve becerikli olmak sömürülmeye sebep abi. O yüzden çalışan herkes akıllı olun. Vallahi akıllı olun, işinizi göstere göstere yapın, sündüre sündüre yapın. Böylesi güzel oluyor. Tabii canım. Ne oluyor da bitiyor? Memlekette, gezegende ne oluyor da bitiyor? Anlatacağız. Ama tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Valla. Ayıp be. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Abi başlar başlamaz. O ne hız demiş. O ne hız mı? Yavrum benim işlemci mi? Yalnız hatırlıyor muyum? Aa bak yine soruyorlar. Zam yok mu? Var oğlum olmaz mı? Allah Allah. Sakin ol bir şampiyon. Bir başlayalım. Bunlar ısınma turları diyoruz ya. Evet abi. Buradayız sevgili dinleyenler. Bugün de 1, 2, 3 tıp diyoruz ve yolculuğu başlatıyoruz. Haydi baba 1, 2, 3 tıp.
5: Selam Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
6: Selam abi. Seni Ayrabol'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
0: Arif Güven. Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Arif Güven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyor
2: birazcık daha yükseltin.
1: Buradayız.
2: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, günün bu saat itibariyle biliyorsunuz radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Show'ta. Bir kere samimi bir radyo programı ya, vallahi söylüyorum. Samimi demişken, ah kurban oldum be. Tokalaştıktan sonra yanaktan da öpeyim mi acep? Stresi yaşatan, az samimi olduğum insanlar. Yemin ediyorum ömür mü yediniz ya? Vallahi söylüyorum. Vardır mutlaka sizin de hayatınızda böyle. Yavrum çok samimi olsam yanaktan öpeceğim de ne bileyim tokalaşıyorum. Lan bunu yanaktan öpsem mi acaba stresi yaşıyorum? Velhasıl canım kardeşim buradayız. Sosyal medya adreslerimizi hemen hatırlatalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Bilmeyenler için 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduğum. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz programımızın adı Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Bak az önce dedim ya. Programın formatı bu zaten. Yani ben saçmalıyorum, siz de beni dinliyorsunuz. Bugün dedim daha da saçmalayabilirim. Çünkü böyle bir diş ağrısı söz konusu. Saçmalı abi, yeter ki sen konuş. Yavrum öyle yapıyorum zaten. Ne deli işi değil mi ya? Bir odaya kapatıyorsun kendi kendine konuşuyorsun. Bu bende alışkanlık oldu biliyor musun? Ben evde de kendi kendime konuşmaya başladım abi. Evde kendi kendime konuşmayı geçtim. Bak geçen gün kes sesini derken yakaladım kendimi yani. Oğlum bildiğin tek başıma kendimi azarladım lan. Hem de kendi sözümü keserek yani, hala şoktayım. İyice artık benim kayış boşa dönmeye başladı sevgili dinleyenler. Ve sizin de kayış boşa dönsün diye elimden geleni yapıyorum vallahi. Öyle abi öyle. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor, neredeyiz, kurban olduğum, kimlerden ne selamlar var? Buyur. Haberler. Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Bu ne, dur bakayım. Selamlar abicim, Hatay'dan Yılmaz. Ben de buradayım. Abi bugün psikiyatriye gittim. Psikiyatri doktorum eşimi dinlemek istedi ve birlikte gittik diyor. Benim dozu yükseltti. Orada bile haksız çıktım. Bu arada doktorum kadın demiş ya. Bazen ben de diyorum ki oğlum bir psikoloğa git kendini göster diyor. Sonra çok korkuyorum. Ya doktor bana şey derse? Oğlum bu senin normal halin derse yani... Buyurun. Geçmiş olsun Arif Bey. Hatay'dan selamlar. Çiğdem, çok çok teşekkür ederim ya. Bak dünyanın en kötü acılarından birisidir. Diş ağrısı. Vallahi söylüyorum. Diyorum ya yavrum. Çocuk aldırdım. Ağzımdan çocuk aldırdım resmen. Hala ve hala. Oğlum köprü var. Bilmem ne var ağzımda. Benim ağzım inşaat alanı gibi, yemin ediyorum. Şantiye gibi ya. Bugün de en arkadaki tutturdu. Bakalım. Hadi hayırlısı. Yeni Foça'dan Mehmet. Foça taksi durağından selamlar. Kurban olduğum. Selam. Kazasız belasız, bol kazançlı bir gün olsun inşallah. Buyurun, kalp gelmiş. Hoş geldin, esinim. Buyurun, dinlemedeyiz çiçeğim. Bu ne, dur bakayım. Hazırız abi, 01 Adana. Eyvallah canım kardeşim. Günaydın, günaydın. Bornova'dan Serpil, çok çok teşekkürler. Buyurun, baba her yerden selamlar var ya. Antalya burada, unutma bizi. Eyvallah patron. Uşak'tan selam. Edirne, Nevşehir, Bandırma, Biga, Düzce, Bilecik, Londra, Yozgat, Tokat, Karaman, Bolu, Mardin, Nazilli, Elbistan, kurban olurum, Akçay, Burhaniye, Yalova'dan selam. Reis yaz yoklamaya. Ünye burada, İnegöl burada, Tekirdağ'dan selamlar abi. Eskişehir burada, Konya burada, Erzincan, Şanlıurfa. Vay be. Antakya yaz, yazdık. Samsun, Bafra. Eyvallah Ertuğrul. Adıyaman'dan selamlar abi. Viyana burada. Afyonkarahisar selam. Selam. Buyurun. Trabzon. Bizde her yer Trabzon. Vallahi toparlanmışız gençlik. Bakalım. Merhaba abi, kolay gelsin. Eyvallah çiçeğim, kimsin sen? Yazmamış. Bu nedir? Erzincan Salih. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Şahin orasından selamlar abi. Ben de buradayım Sedat. Hoş geldin Sedat'ım. Gebze abi, selamlar olsun. Eyvallah. Buyurun. Kim olduğunu görebiliyor muyuz yavrum? Yazmamış. 4384. 4384. Sefer sayılı uçağımız, biraz öyle değil mi? Telefon numarasının son 4 rakamıydı. Merhaba. Beni de yaz yoklamaya. Eyvallah kurban oldum. Yazıldın. Bu ne bakalım? Balıkesir, Hakan buradayız abi. Eyvallah. Giresun Görele'den selamlar abi. Selam olsun canım kardeşim benim. Buyurun, ilk defa yazıyorum. Teşekkürler. Kim olduğunu tıkla bakayım fotoğrafa. Yok abi. 29-34. Telefon numarasının son 4 rakamı. Bu ne, dur bakayım. Bam bam bam bam bam bam. Buyurun, Bodrum'dan selam abi. Aleyküm selam canım kardeşim. Selam abi, bakayım buraya. Gülşehir'den selamlar. Nevşehir. Ay kurbanılırım be. Biz bu arada karar değiştirdik. Geliyoruz valla. Hafta sonu. Cumartesi oradayız abi. Bu ne bakalım. Çerkezköy'den selam abi. Selam canım kardeşim. Hüseyin'im gelmiş burada. Ne kadar güzel, ne kadar keyiflisiniz ya.

dinleyenler, bu kadar mesajlar yeterli olmuş olsun. Ne yapıyoruz öyle mi? Birazdan memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, bugün sizler için hangi haberleri seçtik? İşte bütün bu soruların cevaplarını birazdan cevaplayacağız abi.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Arif Güvenç Oltay.
1: Arif Güvenç Oltay.
0: Şimdi mesajlara elbette ilerleyen dakikalarda yine bakacağız. Memlekette ne oluyor da bitiyor? Gezegende ne oluyor da bitiyor? Buyurun sevgili dinleyenler, zam yok mu diyordunuz? Var. Bir de bu zamları malumunuz. Hakikaten herhalde ben söylüyorum abi. Ben açıklıyorum. Çünkü söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bazı temel ihtiyaç maddelerindeki işte KDV'nin %18'den 8'e indirilmesini biliyorsunuz. Milyonların önünde canlı yayında açıklıyorlar. Yavrum akaryakıta zam geliyor. Ama hiç bunu açıklamıyorlar. Onlar gece yarısı geliyor zaten. Al bak. Enflasyon evlenecekleri vurdu. Maliyetler %115'e kadar artmış yavrum. Bir kez daha söylüyorum. Abi biz önümüzdeki yaz düğün yapacağız. Ya da bu aralar düğün var diyorsanız. Enflasyon evlenecekleri vurdu. Maliyetler %115'e kadar arttı. Ne diyorsun? Buyurun. Kola sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum. Ama kolaya okkalı bir zam haberi var. Bu ne? Bakayım. Buyurun. Yavrum. Yine mutlu çıkmışız ha. Türkiye'nin %53'ü mutlu. Bu araştırmayı Facebook'ta yapıyorlar herhalde. Instagram'da yapsalar %90'ı mutlu çıkar zaten de. Twitter'da yapsalar abi en fazla %2 açıklayayım yani. Bu ne bakalım. Buyurun. Dün de bahsettik. Yavrum yeni bir salgından bahsediyoruz. Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle diye acil durum ilan edildi gibi haberler vardı. Dün bahsettim. Dedim ki salgına bak, kendisine sponsor bulmuş yani. Lassa salgını. Sağlam virüs adından belli. Fakat bakıyorsun yavrum, hakikaten söylüyorum yani. Dedim oğlum ciddi midir bu? Nijerya gündemine bakayım dedim abi. Adamların ya haberi yok ya, umurlarında değil. Yani bir tane bile haber yok. Bizi mi korkutuyorlar, ne yapıyorlar abi? Vallahi Nijerya Lassa salgını. Şu dünyayı vallahi, koca bir dünyayı bu çamaşır suyuyla bir böyle bir basmak lazım artık. Bir temizlemek lazım abi. Bir dezenfekte etmek lazım. Yani. Buyurunuz. Öğrenci servislerine böyle bir denetim yapılmış ve askerler bile şok olmuş. Gerekçe Düzce'de 17 kişilik minibüse 32 öğrenci bindiren servis şoförüne para cezası uygulanmış. E tamam, servis şoförünün ne kabahati var, hakikaten söylüyorum bak. 17 kişilik minibüse 32 tane öğrenci bindirmek bana kalırsa bir nevi eğitime girer yani. Oğlum ne gülüyorsun, bu çocuklar mezun olunca toplu taşıma araçlarını kullanmayacaklar mı? Var canım kardeşim, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Günün konusu da cepte. Sen olabiliyorsa yeter ki hiçbir yere ayrılma.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürala'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de buradayım abi.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklar elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşçakalın.
1: Arif

0: Arif Güven Showtime.
1: Ne oluyor, ne bitiyor, hangi haberle başlayalım? Bakalım, bakalım, bakalım. Bu nedir? Merhaba, merhaba. Abi çevirmişsin. Evet yavrum. Sen çevirmişsin, ben çevirmişsin. Niye yazmıyorsun canımın içi? Bu kadar mı abi? Kral Rey, ooo baba, hakikaten söylüyorum. Beni şımartıyorsunuz ya. Neden mesajlara bakıyorum canım kardeşim? Krallar, reisler, yağızım, yiğidim, erkek güzelim. Yani... Oğlum bir insan bu lafları duyunca vallahi söylüyorum. Cepheye giderim ben ha vallahi. Cepheye giderim abi bu laflarla. Sırtımı iki sıvazladınız mı? Tamam ben oldum yani. Allah Allah Allah Allah. Giderim ben. Her şeyin çivisi çıkmış abi. Eyvallah doğru söylüyorsun. Yavrum 3 günlük dünyayı 4,5 milyar yıl kullanırsan çivisi de çıkar. Çok affedersin başka bir şey de çıkar yani. Evet doğru söylüyorum. Şimdi şuna bir bakalım ne oluyor da bitiyor. Buyurun. Türkiye'nin üniversiteye erişim açısından dünyada birinci sırada olduğunu savunan Yıldırım şunları kaydetmiş. Demiş ki yani orta öğretimde üniversiteye geçişte en fazla erişimi sağlayan ülke Türkiye'dir. Bu son 20 yılda bu hale geldi. Biz de öyle tahmin ettik zaten. Bugün 1 milyon civarında mezun var. 1 milyon civarında da üniversitemizde kontenjan var. En güzel tarafı da kız öğrencilerimizin üniversiteye erişimini biz geldiğimizde %13'tü. Bugün diyor %49'a ulaştı. Hadi hayırlısı ne diyeyim şimdi. Şey gibi ya bir şey söyleyeceğim. Şu İsviçreli bilim adamlarıyla ilgili bazen konuşuyorum ya. Diyorum ne kadar güzel ya. Abi hakikaten söyleyeyim yani. Üften püften araştırma yapıyorlar. Ve sürekli kendilerini tasdik ediyorlar onaylıyorlar. Mesela sallıyorum bak şimdi. İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre en fazla araştırmayı İsviçreli bilim adamları yapıyormuş gibi böyle hani dünyanın noteri gibiler. Bak İsviçre'de yaşayan arkadaşlara hakikaten sormak istiyorum. Yani bu arkadaşların borusu sizin orada da geçiyor mu yoksa bizi yiyorlar mı? Hakikaten yani niye bunu söylüyorum? Onlar bir şey söyleyince biz hani inanıyormuşuz gibi oluyor ya. Şimdi az önce okuduğum haber de öyleymiş gibi geldi. Hani kendim söylüyorum kendim işte ne bileyim abi onaylıyorum. Durumu mu yaşıyoruz acaba ya? Ya da hakikaten dünyada bu konuda bir numara mıyız bilmiyorum yani. Yoksa bir numaramız yok mu yani? Bir numaramız yok mu abi? Buyurunuz. Al bak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği kitapları evet hurdacıya satan efendim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği kitapları hurdacıya satan İl Milli Eğitim Müdürü memuru tutuklanmış. Hikaye Kayseri'de. Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara gönderdiği ders kitaplarını hurdacıya sattığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde satın alma müdürü tutuklanırken depo görevlisi ve hurdacı serbest bırakıldı. Abi neler dönüyor ya? Bir şey söyleyeceğim. Hurdacıyla görev yerlerini değiştirselerdi bari. Tabii canım. Hurdacıyı Milli Eğitim Müdürü yapsalardı. Milli Eğitim Müdürü'nü de hurdacı yapsalardı yani. Çok karışık kafamız çok. Bakın birazdan bakacağımız haberlerden biri bu olabilir. Çünküsü İstanbul'da sıradan bir olay deniliyor ama yani... Nedir hikaye? İstanbul'da yasa dışı organ ticareti yaptıkları tespit edilen Ürdün ve Suriyeli uyruklu şebekeye operasyon düzenlendi. Örgüt liderinin Ürdün uyruklu böbrek alıcısının da Filistinli olduğu belirlendi. Sevgili dinleyenler bak şimdi neler oluyor İstanbul'da ya. Vallahi söylüyorum. Bir de şey diyorlardı ya hani İstanbul sağlık turizminin merkezi olacak diyorlardı. Ki harbiden de İstanbul sağlık turizminin merkezi olmuş yani. Ürdünlüler, Suriyeliler, Nijeryalılar. Tabii canım. Anlatırım birazdan. Bu haber ilginç. Ayrılmayınız kurban olduğum gerekçe belli. Biz hala buradayız.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe. Ben de buradayım. Şaka şaka abi Manisa'dan İsmail. Ben de buradayım.
3: Arif abi selam. Biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz. Biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı? Dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım. Şovda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini
1: biraz daha yükseltin.
0: Buradayız.
1: Güven
0: yayında.
2: Buyurun. İstanbul'da sıra dışı organ ticareti yaptıkları tespit edilen Ürdün ve Suriye uyruklu şebekeye operasyon düzenlendi. Örgüt liderinin Ürdün uyruklu böbrek alıcısının Filistinli olduğu belirlendi. Organlarını satmaya ve nakil için gelen 6 kişi de gözaltına alındı. Şimdi nedir hikaye bakalım? Böyle bir operasyon düzenlenmiş. İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir hastanenin kayıtları mercek altına alınmış. Söz konusu hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişiye sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıktı. Ekipler şahıslara ait belgelerin incelenmesi sonucu şahıslarla evrakların uyuşmadığını, şahısların aracılar vasıtasıyla özür dilerim, kendilerini karı koca ve abi kardeş gibi gösterdikleri belirlendi. Şimdi bak, hakikaten ya bu haberi, daha doğrusu bu arkadaşların ifadesini alan, haberi ne bileyim abi basına veren kim varsa onların işi de çok zor. Bak diyor ki, emniyet ekiplerince yapılan ilk tespitte kendilerini karı koca olarak tanıtan Filistin uyruklu böbrek alıcısı Y.I.A. ki kısaltılarak yazılmış burada, İsimli şahıs ile böbrek vericisi Filistin uyruklu A.F.A. isimli şahısların gerçekte eş olmadıklarını, kendisini A.F.A. olarak tanıtan kadın şahsın aslında Tunus uyruklu K.M. olduğu belirlendi. Oğlum bu ne lan? Hakikaten wifi şifresi gibi yani. Üzerine şüpheli şahıslar ve Y.I.A. gerçek eşi olan A.F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ve bu haberi abi emniyette uzun uzun isimlerde yazmışlardır. Biz şimdi hani yazmadıkları için baş harflerini yazmışlar, onları okuyoruz. Araştırmada Ürdün uyruklu, ya kafa gitti deme sevgili dinleyenler. Valla benim kafa gitti, ne oluyor hiç anlamıyorum şu anda yani. Velhasıl araştırmada Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. atlı şebeke liderinin 12 bin dolar karşılığında sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi. Bitti mi? Daha bitmedi bak şimdi. Bitmedi abi. Çünkü bak şimdi araştırmada diyor ki Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. atlı şebeke liderinin 12 bin dolar karşısında sahte nakil işlemini organize ettiği bir... Bak şimdi geliyor, bak buraya geliyor. Güvenlik güçlerince ikinci tespitte kendisini abi kardeş olarak tanıtan, bu sefer de Umman uyruklu böbrek alıcısı A.A.S.Q.A.A. ile böbrek vericisi S.A.S.Q.A.A. isim şahısları gerçekten abi kardeş olmadıkları, kendisini S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs olarak tanıtan aslında şahsın Ürdün uyruklu H.H.H.A.S. oldu. Oğlum ne oluyor ya, yemin ediyorum aklım çıktı, yemin ediyorum ya. Baba böyle isim olur mu ya? A.A.S.Q.A.A. Oğlum NASA'nın şifresi gibi yemin ediyorum ya. Velhasıl yani benim dikkatimi çeken bu kısım oldu. Çünkü anlamadım abi. Hani o kadar böyle karışmış ki haber. Velhasıl dur bakayım başka var mı? Ha bak bir de M.M.H.Z. varmış. O nece onu bilmiyorum artık yani. Velhasıl hep böyle şey diyorlardı ya, İstanbul sağlık turizmi merkezi olacak. Evet olmuş yani. Harbiden de bakıyorsun sağlık turizminin...

0: Borna senin için, Arif Güven.
1: Menemen Helvacı'dan, otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
2: Arif, seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana koruna basacağım diye şimdi tencereler alıp herkes dışarı çıkacak.
3: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

Buyurunuz hanımefendiler, beyefendiler. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Anlatıyorum. Bakınız mesela bu aralar Filipinliler biraz böyle bir şaşkınmış abicim. Evet. Filipinliler niye şaşkın? Anlatıyorum sevgili dinleyenler. Çünkü büyük ikramiye yüzlerce kişiye çıkmış. Evet abi. Filipin'de büyük loto çekilişinde 433 kişiye büyük ikramiye çıktı. Şimdi habere göre büyük loto yerel piyango çekilişinde çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması lotonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden olmuş. Allah Allah diyorsun. Nedir hikaye?

0: 36 milyon peso değerindeki büyük ikramiye 433 kişiye bölündüğünde her bir tahliliye 545 bin peso düşüyormuş. Filipinler Yardım Kuruluşu Piyango Ofisi ikramiyeyi kazananların çoğunun başkentte olduğunu da belirlemişler. Ve demişler ki bu biraz galiba şüpheli. Filipinliler Senatosu azınlık lideri Coco diye bir arkadaş şüpheli sonuçlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunmuş. Bazı uzmanlar 9, 45, 36, 27, 18, 54 sayılarının tutturmanın şaşırtıcı olduğunu ancak imkansız olmadığını ifade etmiş. Filipinler Matematik Enstitüsü'nde görevli profesör de demiş ki söz konusu lotoda 400'den fazla kazananın olma olasılığının 1000'den fazla sıfırla takip edilen bir sayı olduğunu söyledi. Velhasıl biz çok uzatmayalım canım kardeşim. Bakınız Filipinler şaşkın gerekçesi büyük loto çekilişinden 433 kişi büyük ikramiyeyi tutturmuş. Oy oy havasına suyuna taşına toprağına kurban olurum ne diyeyim yani. Şimdi günün konusunu verelim canım kardeşim. Günün konusunu bugün içinde bulunduğum psikolojik durumla alakalı veriyorum. Çünküsü yavrum hakikaten dedim Allah'ım bugün bana sabır ver. Çünküsü bilenler biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa radyolarını yanaşanlar böyle bir diş ağrısı söz konusu. Evet abi dedim Allah'ım bana güç ver. Allah'ım bana sabır ver. Bu mesela benim hakikaten söylüyorum. Direnme gücü veren bir sözdür bana. Velhasıl şimdi bazı durumlarda abi hani böyle çaresiz kalıyoruz. Bazı durumlarda işte yapmamız gereken bir şey varsa kendimizi gaza getirmeye çalışıyoruz. Şimdi herkesin kendisini gaza getirdiği, hatta şöyle söyleyelim, insana direnme gücü veren böyle sözler vardır ya. Siz mesela hani böyle durumlarda hangi sözü söylüyorsunuz? Günün konusu bu olsun abi. Hakikaten söylüyorum. Ben mesela şey söyleyeyim. Oğlum tamam takma kafana, nasıl olsa bir gün öleceğiz diyorum. Hani çok böyle umutsuz olduğumda. Diyorum oğlum tamam takma kafana, nasıl olsa bir gün öleceğiz. Bu hani şimdi kötü bir şey ama tabii ki insana böyle teselli veriyor mu? Veriyor yani. İşte ne de olsa her kışın sonu bahardır diyoruz. Her gecenin bir işte sabahı vardır diyoruz. İşte bu cümleler malumunuz biliyorsunuz insana direnme gücü veren cümleler, sözler. Öyle söyleyelim, cümleler demeyelim de sözler diyelim. Velhasıl sizin böyle bir sözünüz var mıdır? Kendinizi böyle ne bileyim abi çaresiz hissettiğinizde ya da işte ben bunu başarmam lazım dediğinizde size direnme gücü veren, sizi gaza getiren ne gibi sözleriniz var? 0530-071-4355. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar canım kardeşim. Buradan iletişimi kuralım. Instagram'dan yollamayın, Twitter'dan yollamayın. Görüyorum, çok sonra görüyorum. Hiçbir halta yaramıyor. Zaten WhatsApp'tan gelen mesajlara bile yetemiyoruz çoğu zaman. Dolayısıyla WhatsApp'tan yollayın. 0530-071-4355. Abi bana bak bu söz direnme gücü veriyor dediğiniz ne gibi sözleriniz var? Şimdi biz de bu arada çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak, aynı zamanda sizden gelecek olan mesajları beklemek üzere minicik böyle bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa kurban olduğum sen sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
2: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
1: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
3: Arif Güven, Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık ve bu kadar da sizlerle birlikte olacağız. Kurban olduklarım malum günün konusunda verdik. Şimdi radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa onlara da söyleyelim. Ne bileyim abi, bazen böyle kendimizi kötü hissediyoruz. Bazen de bir şey başarmak zorunda kaldığımız anda kendimize böyle moral vermeye çalışıyoruz ya. Evet. Yani bize direnme gücü veren böyle bir söz aklımıza geliyor. Ben mesela şeyi hep söylüyorum. Sevgili dinleyenler, marifet hiç düşmemek değil. Her düştükten sonra bir an önce toparlanabilmekmiş diyorum. Ne kadar düştüğünüzü değil, ne kadar ayağa kalktığınızı sayın diyorum. Gibi gibi gibi. Size direnme gücü veren ne gibi sözler var? Bundan bahsediyoruz. Bakalım. Bak, ya sabırla hamle ve la kuvvet bana güç veriyor. Evet, olabilir. Bu ne? Bakayım. Abi, dişi ağrıyan insanı alkolik yapmaya çalışan bir millete sahibiz. Var mı daha ötesi? Savaş abim öyle söylüyor. Hakikaten ya. Bugün böyle bir diş ağrısı söz konusu. Bununla alakalı. Her şey olacağına varır. Evet abi, bak bu da mesela bize güç veren, direnç veren sözlerden birisi. Her şey olacağına varır oğlum. Doğru. Ne gibi size güç veren, direnç veren sözler var? Bunlardan bahsediyoruz. Bakayım. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir. Ben bunu kullanıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bak, ne de olsa kışın sonu bahardır. Evet, var. Bana güç veren söz nedir? İntikam soğuk yenen yemektir. Oğlum, Kurtlar Vadisi repliği bu. İntikam soğuk yenen yemektir. Bakayım. Gönül, korkma, çok çok sürgün olursun, ölürsün. Ne açıkta ne de düzde kalırsın. Bir mezara nerede olsa bulursun, bir mezara nerede olursa bulursun. Sabır eyle, sabır eyle, dua et. Bu şiirdi muhtemelen. Ozan Arif'in değil mi abi? Sabır eyle. Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Şiir yollamayınız, kurban oluyorum. Siz hangi cümleyle kendinize güç veriyorsunuz? Allah bu acıyı unutturacak, başka acı vermesin diyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. İnsana direnme gücü veren sözler. Günün konusu budur. Bakalım. Buna dünya derler, hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış. Böyle söylüyorum abi. Ya şeyden yollamayınız abi. Tamam, klasik böyle şiir falan yollamayın ya. Her şeyde bir hayır vardır diyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun, argo sözcüğü yollamış ya. Bunu da yollamayın. Sabredeceğiz bir tanem. Gönlüm seninle. Seni çok seviyorum, öpüyorum seni. Sabret. Bu ne? Bu mu? Bak, diyor ki, bana güç veren, direnç veren söz abi. Vurun ulan vurun. Ben daha ölmem. Güzel abi. Sana minnet edeceğimi, dilimi keserim yerim daha iyi. Bu öyle değildi, biliyorum. Teşekkürler. Acı yok Rocky, acı yok Rocky diyorum abi. Evet, onu ben de yapıyordum ya. Acı yok oğlum, acı yok diyordum ya. Ben ne zaman abi böyle durumda kalsam, senin arkanda dağ gibi babam var diyorum. Herif harbi dağ gibi. Boy 1.94 demiş ya. Babacım, 1.94 ne ya? Tövbe estağfurullah, gul yabani gibi. 120 kilo falan. İnsan inanamıyor yani. Evet, şimdi benim de böyle babam olsa ben de derdim ya. Senin arkanda dağ gibi babam var derdim yani. Tabii canım. Derin derin nefes al ver diyorum abi kendime. Eyvallah. Bak, bu da bir sistem. Ne bileyim abi, daraldığımızda derin derin nefes al ver diyoruz. Ölümüne kadar hayattasın. Yılmak yok diyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Mevsim değişir, Akdeniz olur diyorum. Güzel. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan diyorum abi. Geçecek geçecek. Bu da geçecek diyorum. Tarkın'ın şarkısı. Evet, olabilir. Ya istiklal ya ölüm diyorum abi. Asıl olan sensin diyorum. Güzel. Kendi kendimize nasıl hani böyle moral veriyoruz? İnsana direnme gücü veren sözler. Neleri kullanıyorsunuz? En çok bundan bahsediyorum. Allah büyüktür. Bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar diyorum. Güzel söz. Evet. Bana şiir yollamayın, kurban oldum. Oğlum rahat ol, her nefis ölümü tadacaktır diyorum. Bu da bana moral veriyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Bazen bir mesajla, bazen insana güç veren söz. Hangisi abi? Cesur ol diyorum. Evet, güzel. Her inişin bir çıkışı vardır. Fırtına kopmadan sular durulmaz diyorum. Güzel. İnsana direnme gücü veren sözlerden bahsediyoruz. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Ne olduğunu düşünme. Ne olduğunu bil diyorum abi. Bak Rıfat'ım yollamış. Ben böyle zamanda şunu söylüyorum abi. Ne? Hayat kısa, kuşlar uçuyor diyorum. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Teşekkür ediyoruz bütün Kleve kahraman arkadaşlarımıza. Bu nedir? Cicero'nun sözüdür. Abi yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir diyorum. Bu bana güç veriyor. Güzelmiş abicim. Hoşuma gitti. Su akar yolunu bulur diyorum. Evet, bu da hani kullandığımız, ne bileyim abi, bize güç veren. Yapacak bir şey yok oğlum. Su akar yolunu bulur diyoruz yani. Evet. Bir dünya mesaj var. Kurban olduğum günün konusu bariz bellidir. 0530-071-4355'te Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğüt'ten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: gibi.
1: Buradayız burada. Bakalım bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Ben bunu kullanıyorum abi. Tarih yazmak korkaklara göre değildir. Ben yılmam diyorum kendime. Helal olsun kardeşim benim. İnsana direnme gücü veren, kendi kendinize teselli ettiğiniz ne gibi sözler var? Bakayım bakayım bakayım. Canım kendim diyorum. Güzel. Canım kendim. Merhaba Gamze ben. Bana güç veren söz. Karşımdakinin sözünü ölçmeden, tartmadan konuşuyorsa aldığı cevap da zoruna gitmeyecek. Sev beni, seveyim seni Arif. Kurban oldum. Sevin beni. Alın beni. Besleyin beni. Biri öyle yazmıştı bana ya. Abi diyor yolda denk gelirsem kolundan tutup eve götüreceğim dedim. Tabii canım bizde hiç anne yok baba yok kardeş yok. Yumurtadan çıktık al götür. Bu ne abi? Ya sabır derim neler geçmedi ki bu da geçer derim güzel. Bakalım. Allah düşmanımın başına vermesin diyorum abi. Ercan'ım teşekkürler. Bakayım. Diş ağrısına karanfil iyi geliyor. Evet şu anda direniyorum. Diren Arif diren. Hakikaten diren. Kendimi çaresiz hissettiğimde rahmetli annemin kansere kafa tutması, yeneceğim seni demesi aklıma geliyor ve toparlıyorum kendimi. Annemin çektiğinin yanında bu ne ki diyorum. Hayata sarılıyorum çiçeğim. Evet doğru. Bakalım. Kendime güç verdiğim söz. Oğlum yılmak yok. Benim bana ihtiyacım var diyorum. Güzel. İnsana direnme gücü veren sözüm. Bakayım nedir bu? Yazgı diye bir şey yoktur. Yalnız sınırlar vardır. En kötü yazgı sınırları sabırla karşılamaktır. Evet güzelmiş. Kişinin önündeki en büyük engel kendisidir diyorum. Yılmadan yoluma kaldığım yerden devam ediyorum. Aslansın sen, yaparsın sen, koçumsun sen. Evet abi. Hayattaki en büyük mutluluk olduğum gibi sevilmek. Daha doğrusu sana rağmen sevilmek. Bu ne? Victor Hugo'nun sözüymüş. Anlam veremedim. Bu söz çok muhtemelen bana direnme sözü, direnme gücü vermez herhalde. Bakalım, bakalım. Ya yavrum kurban oldum uzun uzun şiir yollamışsınız ya. Kendi kendime konuşuyorum abi. Diyorum ki şekerim kuyruğu dik tutuyoruz. Biliyorsun kuyruğumuzdan başka hiçbir şeye karşı sorumlu değiliz. Böyle söylüyorum yoluma devam ediyorum. Tamam mı? Güle güzel abi.

Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir. Mücadele etmeyen zaten yenilmiştir diyorum. Ve mücadeleye kaldığım yerden devam ediyorum. Vallahi güzelmiş. Yılmak yok diyorum. Güzel. Çiçekleri kesebilirsiniz ama baharı asla durduramazsınız diyorum. Vay güzel. Kaybetmek, haksız olmak demek değildir diyorum. Gerçi bu direnmekten çok kendimi avutmaya yarıyor demiş ya. Güzel, kaybetmek haksız olmak demek değildir. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin diyorum abi. Bugün dün beklediğim yarındır diyorum. Kendi kendimi teselli ediyorum. Mücadeleye devam diyorum. Buyur. Benim memurum işini bilir diyorum. Yoluma devam ediyorum. Not memurum abi. Eyvallah canım kardeşim. İlerisini düşünmeye çalışıyorum abi. Güzel. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır diyorum. Edip Cansever sözü değil miydi bu? Kurban olduğum. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum abi. Onun sözü. Sonunda her şey güzel olur. Henüz güzel olmadıysa daha sonu gelmemiştir diyorum. Vay bak hoşuma gitti ya. Sonunda her şey güzel olur. Henüz güzel olmadıysa daha sonra gelmemiştir diyorum. Güzel. Her şeyde bir hayır vardır diyorum abi. Bu da güzel. Klasik. Bazen kendime okkalı bir küfür ediyorum demiş ya. Bana moral veriyor abi. Eyvallah. Olur olur bu da olur diyorum. Sahip olacağın her şey bir gün kaybedeceğin şeylerden sadece biridir diyorum. Kendime moral veriyorum. Su akar yolunu bulur gelmişti zaten. Teşekkürler. Bugün çok çekicisin diyorum. Kendi kendime moral veriyorum abi. İnsana direnme gücü veren sözlerden bahsediyoruz. Bıktığımızda, yıldığımızda, ne bileyim abi, işte haksızlığa uğradığımızda ya da bir şeyleri başarmak durumunda kaldığımızda kendi kendimizi nasıl gaza getiriyoruz. Nasıl olsa akşam olacak, vuracağım kafayı, yatacağım diye kendi kendime teselli ediyorum abi. Bu mudur ya? Nasıl olsa akşam olacak abi. Bazen iş bana çok zor geldiğinde insan rızkını kazandığı işe dört elle sarılmalı diye hadis-i şerif vardı. O aklıma geliyor demiş yani. Hatasız kul olmaz diyorum, yoluma devam ediyorum abi.

0: Rıfat'ım bunu kardeşim hakikaten söylüyor. Senden gelen mesajlara bakıyorum abi. Bak hiçbiri yayında okunacak gibi değil abi. Ötekiler de duruyor çünkü. Sürekli böyle bir argo, sürekli böyle bir argo. Beni benden başkası üzemez diyorum. Yoluma kaldığım yerden devam ediyorum. Güzel söz. Bunu da hep beraber atlatacağız diyorum. Böyle zamanlarda sürekli içimden Tarkan şarkı söylüyorum. Geçecek geçecek, elbet bu da geçecek. Evet. Sevgili dinleyenler, ben bu anons yapınca muhtemelen elbette bana kızıyorsunuz. Ama sevgili dinleyen artık valla yollamayın yani, söylerken sıkılıyorum. Fırça atıyorsunuz. Çünkü babacığım programın sonuna kadar yetecek mesajımız var. Valla söylüyorum. Şimdi mola mı? Peki. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayız. Sakın bir yere ayrılma.
1: Arif abi, Erzincan'da süt topluyoruz. Süt toplarken seni dinliyoruz. Allah'ına kurban senin.
2: Gülmek ömrü uzatıyorsa o zaman iyi ki varsın. Sayende ömrümüz uzuyor. Saygılar, Hatay'dan Süleyman.
3: Günaydın Arif. Her sabah işe giderken programını dinlemekteyim. Bu teşekkürler kısmına ismini zikrettiğin bir grup var. Kredi kartı kahramanları mı? Kredi kuleli kahramanları mı? Anlamıyorum kardeşim, bir açıklar mısın? Avanos'tan takipteyim.
4: Arif Güven Showtime.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
8: Saygı mağazaları.
9: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
10: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
11: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum dostlarıma. Hakikaten söylüyorum ya. Aile gibi olduk diyorum ya. Bak dişim ağrıyor dedim abi. Direkt ilaç fotoğrafı yollamış. Evet onu kullanıyorum. Çok çok teşekkürler. Çok da iyi geliyor. Doğru söylüyorsunuz. İnsana güç veren, insana direnme gücü veren ne gibi böyle teselli cümleniz var, ne gibi sözleriniz var? Bakayım bakayım bakayım. Hayat çok kısa, kendimi üzmemeye zamanım yok diyorum. İlhami yollamış. Eyvallah. Buyur. İt ürer, kervan yürür diyorum. Güzel, bu da güzel abi. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyorum. Vay, Kurtlar Vadisi. Tabii canım. 960 Okan Çiğli, kusura bakma. Arif, Kurtlar Vadisi ne de olsa çok seviyorum bu sözü. Evet, sonunu düşünen kahraman olamaz. Neleri başardık? Başaracağız hiçbir şey yok. Başaramayacağımız hiçbir şey yok kızım diyorum. İsviçre'den selamlar Ebru. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Gücümü gün ve gün kay... İşin aslı. Ne? Anlamadım ya. Dur bakayım. Gücümü gün ve gün kaydedemiyorum işin aslı. Anlamadım. Anlamadım. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi burada hani bir marketin sevkiyatını yapıyormuş. A'la başlayan bir market, anlamışsınızdır. Lüleburgaz'dan selamlar abi. Çok çok teşekkürler canım kardeşim. Herkese kolay gele. İnsanıma direnme gücü veren sözler. Bakayım bakayım bakayım. Oğlum sonumuzda donumuzda pamuk diyorum. Bu mudur ya? Sonumuzda donumuzda pamuk ya. Patron her zaman haklı değildir ama patron her zaman haklıdır. Allah Allah. Patron her zaman haklı değildir ama patron her zaman patrondur. Ha anladım. Pardon. Böyle teselli ediyorum kendimi. Hayatın patronu benim abi. Tamamdır. İnsana direnme gücü veren sözüm. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir diyorum. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Bu da şey abi. Necip Fazıl değil mi bu da? Onun sözüydü, hatırlıyorum. Bilmiyorum. Zafer direnenlerin olacaktır abi diyorum. Bak. İnsana direnme gücü veren söz dedim. Hadi oğlum kalk yat yerine diyorum. Vurup kafayı yatıyorum abi. Dar olsa da kapı bir ceza mümkün, mertebe ağır. Akıbetimin kaptanı benim, ruhumun muaffer kaptanı diyorum abi. İyi, güzel. Kaybedecek neyim var ki diyorum, yoluma devam ediyorum abi demiş ya. Bu da bak bir teselli cümlesi. Oğlum kaybedecek neyim var benim ya. Mutlu olmak istiyorsan geçmişi geçmişte bırak diyorum. Aşk dahil bütün güzellikleri şimdiye aittir diyorum. Tamam. Yapacak bir şey yok, kaybettim. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorum. Evet. Hiçbir şey gerçek değilse her şey serbesttir diyorum. Yoluma kaldığım yerden devam ediyorum abi. Tamamdır kardeşim benim. Gerçekçi ol, imkansızı iste diyorum. Sonuçta çeşit çeşit insan var. Yapacak bir şey yok diyorum. Kendi kendimi teselli ediyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Benden bir cacık olmaz. Hadi hayırlısı deyip yola kaldığım yerden devam ediyorum. Bu da güzel. Benden bir cacık olmaz oğlum deyip yoluma devam ediyorum demiş. Bu da demek ki arkadaşımıza güç veriyor yani. İste olmazsa daha çok iste diyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Çaresizseniz çaresizsiniz diyorum. Vay güzel. Ama daha önce duymuştum bunu ben. Unutma, sakın unutma, bağışlama sakın, sakın düşmanını sevme, sakın susma, bekle, büyük kavgayı bekle, anlıyor musun, yürüyün diyorum. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz diyorum, bu da güzel. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Allah'ım sabır ver diyorum, tamam, burada bak ne güzel. Sen bu kadar zayıf mısın, gerçekten bu sen misin diye kendi kendime soruyorum abi. Hayır cevabını alınca yola kaldığım yerden devam ediyorum. İyi, güzel. Allah bana kafidir demiş. Eyvallah güzel. Bak bana direnme gücünü bu veriyor abi demiş. Şimdi başkasından örnek veriyor herhalde. Oğlum o mal yaptıysa ben hayli hayli yaparım diyorum. Yoluma devam ediyorum. Sevgili dinleyenler, çok çok teşekkür ediyoruz. Bir parti daha bakacağız. Daha okunmamış 55 mesajımız var. Gün doğmadan neler doğar diyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey yapmamız icap ediyor. Çünkü mecburuz. Burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Bu ne demek biliyorsunuz. Bir ara, aradan sonra buradayım. Ayrılma.
0: Selam Arif abi. Pendik'ten seni dinlemekteyiz. Yanında 2 yaşındaki oğlum da var. Ağlama oğlum, ağlama bak. Arif abi sana bir selam gönderecek, tamam mı? Umut'a bir selam göndersen abicim.
2: Arif ağa, bizi çıldırttın sabah sabah. Öldürdün bizi kardeş. Arif.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, bayanlar, bayanlar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
2: Buradayız burada. Son parti mesajlara bakacağız. Kurban olduklarım. Günün konusu buydu. İşte bir şey böyle ters gittiğinde, ne bileyim abi, ya da bir şey başarmak durumunda kaldığımızda insana direnme gücü veren ne gibi sözler kullanıyorsunuz? Buyurun. Sap döner, kesap döner. Keser döner, özür dilerim. Gün gelir hesap döner diyorum abi. Hangi gün gördük akşam olmamış diyorum. Güzel. Güzel. Bakalım bu nedir? Arif'im iyi yayınlar, eyvallah, kurban olduk. Bu ne bakayım? Gavurun tavuğu bile, garibanın tavuğu bile tek tek yumurtlar deyip hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Arif'im, abim, kurban olduk. Benim direnme sözüm bu abidim. İngilizce yollamışsın yavrum. Bunu nasıl ben Türkçe'ye çevireyim? Sen başarısın demişti ve gitmişti. Başarılı oldum. Süper bir ülkede dil eğitimi aldım. Şimdi çok iyi bir okulda master yapıyorum. Ama içimde başarının verdiği hakkı, sevincini yaşıyorum. Evet, güzelmiş. Bak ne güzel. Ölüm toplasa da çiçekleri. Çiçekte tohum biter mi diyorum. Yola kaldığım yerden devam ediyorum. Helal olsun kardeşim benim. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir diyorum. Güzel, Mevlana'nın sözüdür. Bu geçici bir süreçtir. Atlatacaksın. Birlikte atlatacağız diyorum. Öyle yıkma kendini diyorum. Tamamdır. Son mesajlar. Bakalım bakalım bakalım. Her şey çok güzel olacak abi diyorum. Yola devam ediyorum. Güzel, bu da iyi. Eğer bir şey olmuyorsa daha iyi o si olacağındandır diyorum. Yola devam ediyorum. Evladımı gözümün önüne getiriyorum. O zaten bana yeteri kadar güç veriyor demiş. İyi, güzel. Dünya nasıl olması gerekiyorsa öyle. Kendini kurtaramayanı kimse kurtaramaz diyorum abi. Tamam. Her şeyin ilacı malumunuz biziz. Bak ne güzel ya. 5 yaşındaki kızım, anneciğim neden üzgünsün? Ama sen böyle olunca ben de üzülüyorum diyor. Hemen diyor toparlıyorum. Ne güzelmiş ya. Bundan 10 yıl önce en büyük derdin neydi? Ben bunu yapıyorum, biliyor musunuz? Bazen hani anlatmışımdır mutlaka programda. Ya böyle ya, iki tane teselli şeklim var. Birisi bu. Diyorum ki oğlum, 10 yıl öncesine zaten gitmiyorum da, geçen sene bu zamanlar diyorum ki neyi dert etmiştin kendini, hatırlıyor musun? Düşünüyorum düşünüyorum, aklıma gelmiyor diyorum. Demek ki abi bunu da unutacaksın yani. O yüzden çok da takma kapma, çok da şey yapmamak lazım falan diyorum. Tabii canım. İkincisi de vallahi çok böyle çaresiz hissettiğimde, çok böyle mutsuz hissettiğimde vallahi böyle bir mezarlık ziyareti yapıyorum. Hem ölmüşlerimi ziyaret ediyorum. Oradaki insanlara bakıyorum. Bütün hani mezarlığa şöyle göz atıyorum. Diyorum kim bilir ne dertleri vardı. Kim bilir neye kafayı taktılar. Sonuç diyorum oğlum, işte bu sonuç bu. Yani

0: Ben beni seviyorum diyorum, yoluma kaldığım yerden devam ediyorum. Tamamdır. Hep denedim, hep yenildim. Ama hiçbir şekilde pes etmedim abi. İyi, aferin oğlum. Yenilgi, yenilgiyi büyüyen bir zafer vardır. Ben anlamıyorum. Yenilgiyi büyüyen bir zafer vardır. Bu ne demek? Bu bana hiç güç vermedi, daha çok kafamı karıştırdı benim yani. Kendi derdimi unutturur bu bana ya. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür diyor. Bunun yoluma devam ediyorum. Çıkmadık candan umut kesilmez diyorum. Evet bak, bu çok kullanılan klişe ama güzeldir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Ağladıkça bozkırlar yaşanacak, göreceksin diyorum. Kendi kendime ne yaparsan yap diyorum. Bu da güzel. Bu sana güç mü veriyor, direnme gücü mü veriyor? Ne yaparsan yap abi. Sadece yağmurlu günlerde yürürsen hedefine ulaşamazsın diyorum. Kalk ve yeniden dene diyerek kendi kendimi teselli ediyorum abi. Üzülme, ayağına batan dikendir. Aradığın gülün habercisidir diyorum. Mevlana'nın sözü. Güzel söz, evet. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz diyorum. O şarkıyı söylüyorum. Vay, çok güzelmiş ya. Bak diyor ki, kuş bindiği dalın sağlamlığını önemsemez. Güveni kanatlarındandır. Oh be koçum benim. Bunu alıyorum. Bunu paylaşayım, hakikaten güzeldir. Kuş bindiği dalın sağlamlığını önemsemez. Güveni kanatlarındandır. Vallahi güzelmiş abi. Bunu kaybetmeyelim. Ve hatta bu mesajla bitirmiş olalım. Canım kardeşim, görmediklerimiz varsa... Vay be canım ciğerim. Atatürk'e sığınıyorum abi. O kadar imkansıza rağmen neler başarmış, neler. Bizi diyor ufacık bir şey mi yıkacak? Helal olsun kardeşim. Doğru söylüyorsun ya. Hatta yani... Doğru mu hatırlıyorum? Böyle bir sözü var mıydı Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün? Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar diye bir sözü var mıydı? Öyle hatırlıyorum abi hafızada. Arat bakayım, var mı abi? Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar diye bir şey... Anımsıyorum. Yaz bakayım abi. Oğlum ben mi salladım lan? Varmış abi. Doğru hatırlamışım. Evet abi. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Sebep çünkü malum artık yazıyor. Şöyle bir F5 yapacağız. İnşallah memlekette güzel şeyler oluyordur. Sonra helal olsun. Sonra insanlık ölmemişle final ve veda.
1: Mermiler seksin, bu alemde teksin. Arif Güven, seviyoruz seni.
2: Ben senin Müfteli Hanım. Her sabah iş yerinde seni dinleyerek gülümsetiyorsun. Hayata güzel başlatıyorsun. Güne güzel başlatıyorsun. Teşekkürler Arif Güven.
3: Arif'im, Bilecik'ten selamlar.
4: Arif, selam aleyküm amcam. Bu yaşa geldim. Tahı senin gibi arkadaş. Beni böyle ağzım aç aç güldüren birine dek gelmedim abi. Arif, seni yakında göreceğin. Konuşamayı verdim. Soğuk arkadaş. Hava soğuk.
5: Arif Güven, Showtime.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçer

0: uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtarın yanındaki 3 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmakla suçlandı, tutuklandı. Velhasıl geride bıraktığımız günlerde aynı zamanda uyuşturucuya dur kampanyası da düzenlemiş. Ne güzel. Uyuşturucuyla mücadele etmiş. Mücadele ediyor ki işte insanlar içmesin diye piyasadan toplamış abi yani. Kimse satmasın, kimse içmesin diye. Muhtar belki de mücadeleyi böyle veriyor abi. Piyasadaki bütün uyuşturucuları topluyor. İyiliksever, duyarlı bir muhtar belki, bilmiyoruz yani. Bu nedir? Kanalizasyondan çıkartıldı. Sözleri şok etti. Bir hırsızlık hikayesi Antalya'dan geliyor. Antalya'da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkartılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan adamın "Eksik kalmayın, çekin, kanalizasyona yüzmeye girdim, boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek, suda herkes yüzer" sözleri abi ne dediğini biliyor mu ya? Bunun kafa da güzel belli ya. "Eksik kalmayın, çekin, kanalizasyona yüzmeye girdim, boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek, suda herkes yüzer" sözleriyle şaşkınlık oluşturdu. Allah Allah. Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde bulunan üst geçite ait kabloların iki kişi tarafından alındığını ve şüphelilerin kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirmişler. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geliyor. Ekipler kanalizasyon içerisinde bulunan 60 yaşındaki Dursun Akiz'i dışarıya çıkartıyor. Üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak götürüldü. Geçelim, kurban oldum, geçelim. Bu nedir? Buyurun. Adana'da çatıda mahsur kalan hırsıza önce yol gösterdi, ardından sopayla saldırdı. Var bu işte bir tezatlık. Adana'da sabah erken saatlerde yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Hırsızlık için girdiği klima ve beyaz eşya servisinde iş yeri sahibi ve çalışanlarından kaçıp çatıya tırmanan şüpheli mahsur kaldı. Daha sonra orada bulunan bir kişi hırsızı önce çatıdan indirdi, iniş yolu gösterdi, ardından sopayla "yer misin, yemez misin?" Buyurun. Bir hırsızlık olayı. Hırsız yenge yeni gelinin evini soydu. Denizli'de yeni evlenen çift ailesini ziyarete gittiği sırada düğünde takılan ve evde bulunan 200 bin TL'lik altın ve paraları çalındı. Eve geldikleri sırada durumu fark eden çiftin ihbar üzerine harekete geçen Jasat timi hırsızı yakaladı. Çiftin düğün takılarını çalan ise evin yedek anahtarını taşıyan yenge çıktı. Vay be. Oğlum, babanın oğluna bile güvenmeyeceğiz dedikleri şeye geliyoruz herhalde. Buyurun, şaka gibi. Ne oldu? Çaldığı arabayı, evet, o da çaldırmış. Bursa'da araç hırsızlığından aranan ve motosikletli polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.E.'nin çaldığı aracı başkasına çaldırdığı ortaya çıktı. Ne güzel abi ya. Bu nedir? Elazığ'da amatör ligde kavga. Babacığım, bir maçta 18 tane kırmızı kart çıkmış ya. Elazığ'da bölgesel amatör lig 1. bölge 3. grup geçelim. Velhasıl bakalım. Futbolcuların kavga ettiği karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterilmiş. Vay be. Evet ya, bu haberi biz verecektik aslında da. Bu da kaldı. Malum zaman yetmedi. O da şudur yavrum. Göç İdaresi Başkanlığı sitesinde Türklere özgü davranışlar ile jest ve mimikler anlatıldı diye böyle bir haberimiz var. Türkiye'de yaşamaya dair birçok bilginin yer aldığı ve 6 dilde hizmet veren Live in Türkiye sitesinin sosyal hayat sekmesinde Türklerin kullandığı, bizim kullandığımız mimikler ve jestlere yer verilmiş. Mesela işte kafayı aşağı sallama, yani onaylama, evet anlamında kullanılıyor. Kafayı veya kaşları yukarıya doğru kaldırma, reddetme, hayır anlamında. Kafayı iki yana sallama, hayır, yok gibi anlamında. Yani sıra, eli kalbe götürme, selamlaşma şeklimiz deniliyor. Bunu biz başka bir gün işleyelim. Hatta buradan direkt günün konusu bile çıkabilir abi. Sevgili dinleyenler, malum artık yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları. Var mı, helal olsun? Hı? Var, helal olsun o zaman. Ayrılmayın çünkü birazdan hep birlikte dağılacağız.
1: Oh be, başlıyor, kurban oldu.
2: Merhaba Oya, ben Çanakkale'den. Ya her sürekli okula giderken seni dinliyorum, kulaklıklar kulağımda otobüste. Öyle espriler yapıyorsun ki kahkaha atıyorum, insanlar bana bakıyor. Ya deli zannediyorlar ya onlarla dalga geçiyorum zannediyorlar. Bunun hesabını kim verecek?
3: Arif'im, güvenim, süper güzel bir haftan olsun başkan.
4: Selam Arif abi, bizde bir tane Uğur var bizim serviste. Sırf senin için servise biniyor Arif abi.
5: Her sabah güne seninle başlıyoruz abi. Maaş az geldi, bilmem ne oldu. Yok patronu sevmedim, işi beğenmedim diye işten ayrılayım deme abi. Radyoyu kaldırtma bize.
6: Günaydın Arif'im, tarifim. Ne güldürüyorsun kardeşim?

0: Michelin Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, malum bu fon müziğini duyduğumuza göre artık belli ki programın sonuna geldik abiciğim. Kıtır kıtır yedik vallahi, bugün de hiçbir şey bırakmadık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bakayım. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyenlerimizden abi görüşürüz mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz. Dur bakayım. Şimdi sevgili dinleyenler, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden dostlarımız, İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, hep söylüyorum canım kardeşim, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Hayat, yol kenarındaki tabelalar demeden önce biliyorsunuz böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle, içimizi yüreğimizi ısıtan haberle böyle final yapalım istiyoruz. Var, helal olsun sana. Alem adam görsün adam diye haberi böyle yapmışlar. Nedir hikaye? Bursa'da öğrenciler için 150 metre börek açan börekçi Hasan Acar, 250 kiloluk 5 tepsi böreği dakikalar içerisinde öğrencilere ücretsiz dağıttı. Bursa'da öğrencilerin aç kalmayacağını belirten Hasan Usta demiş ki, param yok diye kimsenin kapısından dönmemesini de istemiş. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorları elinde bulunduran Bursa'da börek ustası Hasan Acar, şimdi de öğrencilerin gönlünü fethetti. Görükle Mahallesi'ndeki şubesinde 150 metre uzunluğunda 250 kilogram börek açan Hasan Usta, vatandaşlar da dahil olmak üzere öğrencilere ikram etti. Tepsi tepsi börekler dakika içerisinde hop bitmiş abicim. Öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten ustamız demiş ki, hepimiz öğrencilik zamanı yaşadık. Bazen cebimizde para olmadı. Ben diyorum ki, parası olmayan kimseyi aç bırakmayız. Kimseyi geri döndürmeyiz. Bugün esnaflar olarak Bursa'ya okumak için gelen öğrencilerimize böyle karşılamak istedik. Bursalı esnafın yardımsever olduklarını bilsin istedik. Kimse aç kalmayacak, aç kalacağım diye korkmasın diyor. Biz buradayız. Ne güzelmiş ya. İkram edilen böreklerin tadına bakan öğrenciler, yoldan geçiyorduk, karnımız da açtı, iyi oldu, uygulamayı çok güzel bulduk, böreklerin tadı ise harika olmuş demiş. Fas'tan gelen bir başka öğrenci ise uzatılan mikrofona konuşmadan böreğin tadına bakması ve beğenilmesi dikkat çekiyor. Ne söylesin adam? Güzelmiş de, helal olsun. Bir tık böyle bir reklam da olmuş tabii de. Yolda bulduğu İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti. Nereden geliyor hikaye? Osmaniye'de bir kamu kuruluşunda çalışan Ali Demir, yolda bulduğu ve içerisinde 4000 lira para ve kredi kartları ve noter evraklarının da bulunduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Helal olsun.

0: Sanki böyle bir şey söyleyecekmişim de unutmuşum gibi oldu ama hayır. Şarkıyı çok seviyorum. O yüzden böyle bir tık şarkıyı dinlemek istedim. Olay sadece bu. Ne diyelim? Biz artık müsaadenizi isteyelim. Dostlar, perde kapanıyor. Ne diyoruz? Tıpkı fragmandaki gibi. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar malumunuz biliyorsunuz. Artık her şey gerçek.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Vay!

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Hande Ünsal'la yaptık. Gel isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Aleyna Tilki karşılıyor bizi. Ayrı Gitme isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

seslendirdiği Yallah isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza önemli bir besteci Ersu Yüner'le devam edelim şimdi. Onu tanımamıza vesile olan çalışması Tattım Tattım'la radyonuzda.

Ankara Ekos kulaklarınızdaydı. Beni Al isimli çalışmayı dinledik radyonuzda. Türk pop müziğinin en sevilenleri ardı ardına sıralanmaya devam ediyor ve şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener'e kulak veriyoruz. Benden Sonra isimli şarkısı radyonuzda siz.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran özel seslerden biri Mabel Matiz, Ya Bu İşler Ne isimli şarkısıyla bu kez günümüze keyif katan isimlerden biri oldu. Hemen ardından Berkay ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin sevilen ismi yalın kulaklarınızdaydı. Sensiz Ben Ne Olayım isimli çalışmasıyla yine günümüzü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. En sevdiğiniz melodilerle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Sibel Can ve APO burada Kıyamam isimli şarkılarıyla.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

sahne arkasından yavaş yavaş sahne önüne geçen isimlerden biri Asil Gök. Ne oldu böyle isimli hareketli şarkısıyla da enerjimizi oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu şarkıdan. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ'la devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Kanunlar gibi radyo

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç, Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biri oldu. Hemen ardından Bengü'ye kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Saat 3.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076, 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: Eskimeyen eskiler.

Zerrin Özer radyonuzdaydı. Paşa Gönlüm isimli şarkısıyla kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz şimdi müziğe. Rüyalara Sor isimli şarkısı radyonuzda sizler.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Zeynep Bastık, Ara isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Sonrasında ise Ahiyan'la devam ediyoruz şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Rüya Gibiydin.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
8: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
9: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
10: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Demet Akalın'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısı Rota ile radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Hadise ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Ara Beni isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

İrem Derici ve Gidelim Mi Buralardan isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Pinhani'den Dünyadan Uzak isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Dynax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Dynax ticari araçlarda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bugün İrem Derici ile açılışı yaptık. Hayatın ritmine başladık. Güzel bir perşembe gününde. Günün, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Önümüzde toplu bir iki saat var. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle size eşlik edeceğim. Ben Raden, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses.

0: Mehmet abla bizlerle.
1: Şimdi şöyle güzel bir kahve olsa, içtiğimiz o kahve bize o kadar iyi geliyor ki. Demiştim ya daha önce, sadece kokusu bile bizi uyandırmaya yetiyor. Sadece kahvenin kokusu bile kendimize gelme konusunda bize fayda sağlıyor. O halde sadece koklayarak da güne başlayabiliriz kahveyi. Ama hayır, tüketmek gerekiyor çünkü pek çok faydası var. Misal, kalbi koruyan günlük kahve miktarını bilim insanları belirlemiş. Günde 5 fincanı geçmezseniz eğer kalp hastalığı ve felç riskine karşı koruyucu olabileceğini öne sürmüş yapılan bu araştırma, çok yüksek dozda kafein alımından kaçınılması gerektiğini söylüyorlar. Ha bana sorarsanız 5 fincan bana çok fazla mesela. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ama günde 3 fincana kadar izin var. Kalbi koruyan miktar maksimum 5 fincanmış, haberiniz olsun. Siz bünyenizi, kendinizi biliyorsunuz. Kafein miktarınızı da kendinize göre ayarlayın ama 3 fincanı geçmesin.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: bu güzel günü keyifle devam ettirelim diye en sevdiğiniz şarkılar günün güzel haberleri diyoruz ama tabii bir de güne dinlenmiş başlamak lazım, bir de yorgun uyanmamak lazım. Çünkü modern çağın sessiz tehlikesiyle karşı karşıyayız pek çoğumuz ama fark etmiyoruz. Her sabah bitkin uyanıyorsanız, buna dinlenemedim, bu sabah da yorgun uyandım diye geçiştiriyorsanız eğer, uzmanlar gün boyunca kendinizi bitkin ve isteksiz hissetmenin tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya getirebileceğini söylüyorlar. Yoğun iş temposu, sürekli ulaşılabilir olma baskısı varsa eğer üzerinizde, eğer iş yerinde fazlasıyla stres yaşıyorsanız sadece ruh sağlığınız değil fiziksel sağlığınız da bu durumdan olumsuz etkileniyormuş ve bu yüzden her sabah güne yorgun başlıyor olabilirsiniz. Tabii ki fiziksel tetkikleri yaptırdıktan sonra muhtemelen sizin de tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabileceğinizi söylüyorlar. Fiziksel tetkiklerde bir şey bulunmadıysa. Kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Her sabah dinlenmiş uyanmak için her an ulaşılabilir olmayın. Kendinize de vakit ayırın. İş yerinde işi bırakın. Hayatın geri kalanını kendiniz için yaşamayı ihmal etmeyin diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: çok fazla elektrik tüketimi olduğunu düşünüyoruz bazen, değil mi? Her şeyi şarja takıyoruz. Televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler, telefonlar. İşte aklınıza ne geliyorsa bütün şarj edilebilir cihazlarla, artık arabalarda tabii ki, ne bileyim, en basitinden el vantilatörleri de, her şey için elektriğe ihtiyacımız var. İşte bunun için yapılan yeni araştırmalarda güneş panelli kumaşlar üretilmeye başlanmış. Böylece kumaşlara entegre edilen güneş panelleriyle akıllı saatiniz, cep telefonunuz şarj edilebilecek, bireysel enerji üretimini yaygınlaştırabilecek yeni sürdürülebilir çözümler arasında güneş panelli kumaşlar varmış. Ha, giydiğimizde terletir mi? Büyük bir ihtimalle yazın kullanamayız ama güneş altında kullanmak gerekir. Ve fakat bunun da bir çözümü olduğunu düşünüyorum. Çok yakın zamanda geliştirilen bu güneş panelli kumaşlar sayesinde artık saatlerimizi, telefonlarımızı, bu ufak cihazları kendi üzerimizdeki giyilebilir enerji kaynaklarıyla şarj edebileceğiz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun bugün de diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Haftanın perşembesinde en güzel şarkılar yanı başınızda hayatın ritminde. Gizemi geride bırakıyoruz tabuyla manifestle devam edeceğiz. Bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kariyerlerindeki ilk İngilizce şarkılarını yayınladılar. Tralala şarkı çok eğlenceli. Tralala, dumdrara gibi kalıplarla şarkının bel kemiğini oluşturmuşlar. Baştan sona bir bakışma hikayesini anlatıyor. Aynı gece aynı mekanda karşılaşan iki kişi arasındaki mevzuyu anlatıyor şarkı aslında. İlk İngilizce şarkıları grubun ve aynı zamanda global başarıları diyebiliriz. Zira şarkı yayınlandıktan sonra global listede 46. sırada yerini alırken yaklaşık 2 milyon dinlenmeye de ulaşmış. Manifest hayranları zaten biliyorlar. Biz de hayatın ritminde kendilerini bu kez çok sevilen bir coverla konuk ediyoruz. Yaşanacaksa yaşanacakla hayatın ritmindeler.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Böyle canımızın sıkıldığı anlarda ya da stresli olduğumuz anlarda ya da ne bileyim herhangi bir şey olmasına gerek yok. Canımızın istediği anda parmaklarımızı çıtlatabiliyoruz. Keyif alıyoruz bazen parmak çıtlatmaktan. Var mı aranızda? Seven ben seviyorum gerçekten parmak çıtlatmayı. Böyle küçük bir rahatlama sağlıyor ama hep zararlı olduğunu söylediler. Daha önce bahsetmiştim, duymayanlar varmış. Geçen gün yine arkadaşlarla aramızda konuşuyoruz. Konuşurken de böyle parmak çıtlatanlar oldu. Aslında bu zararlıymış diyenler oldu. Ben de dedim siz beni dinlemediniz mi? Dinlemeyenler varsa bir kez daha hatırlatayım. Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş. Yani bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Çıtlatanları ve çıtlatmayanları uzun bir müddet incelemişler. Tekrardan bakmışlar parmaklarına, herhangi bir hasar, herhangi bir değişiklik yok. Sonuç olarak parmakların arasında oluşan küçük hava baloncuklarının patlamasıyla ortaya çıkıyormuş. Yani bir zarar yokmuş. Çok da uzatmaya, çok da bilimsel içeriklere girmeye gerek yok. Parmaklarınızı çıtlatmayı seviyorsanız bir sorun oluşturmuyormuş. Rahatlıkla çıtlatmaya devam edebilirsiniz.
1: Radyo Ses.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Zayıflamak niye bu kadar moda oldu herkesin arasında? Yani herkes zayıf olmak zorunda değil. Herkes boyuyla kilosu arasında böyle yüksek farklar yaratmak zorunda değil. Ne bileyim, 1.70 boyundaki bir insanın 50 kilo olmasına gerek yok. Belki de o 70-80 kiloyken daha sağlıklı olacak. Herkesin zayıf olmasına gerek yok. Şimdi bakıyorum, ünlüler de hep zayıfladıkları hallerini başardım şekliyle paylaşıyorlar. Kilo alanlar da bir şeyleri başarıyorlar aslında. Kilo almak için de uğraşanlar var. Onu da unutmamak lazım. Sonuç olarak sağlıksız olmadığı sürece o 3-5 kilonun üzerinizde bir baskı yaratmaması gerekiyor. Ve dahi şöyle bir gerçek var. Bu zayıflama ilaçlarıyla, iğneleriyle verilen kilolar sonradan geri alınıyormuş. Yapılan bir araştırmada popüler zayıflama ilaçlarını bıraktıktan sonra kilolarına, eski kilolarına hızla geri döndüğünü söylemiş insanlar ve bilim insanları kaybettiğimiz kiloları geri kazanmak üzere programlanmış olabileceğimizi söylemişler. İlaçlar tat algınız üzerinde, fiziksel hareketlerinize kadar vücudunuzda değişimler ortaya çıkartıyor ve bu ilaçları bıraktıktan sonra eski halinize geri dönüyorsunuz. Keza aynı şekilde mide küçültme ameliyatı olanlar da bir müddet sonra kilo almaya başlıyorlar, fark ettiyseniz. Sonuç olarak herkes zayıf olmak zorunda değil, bazıları da zayıf olduğu için rahatsızlanabiliyor. Sağlıklı olmak önemlisi, önemli olan zayıf ya da kilolu olmak değil, sağlıklı olmak. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Sağlıksız beslenmeyin, sağlıklı beslenin ve hayatınıza birkaç kilo fazlanızla da devam edebilirsiniz. Kendinizi ayna karşısında baskı altında hissetmeyin.

0: kahve seviyoruz. Yani her gün en azından bir haber kahveden bahsetmezsem olmuyor mesela. Fark ettiyseniz biraz önce kaç fincan kahvenin kalbe iyi geldiğinden de bahsetmiştik. Peki yeni kahve çeşitleri denemek isterseniz eğer onlardan da bahsediyoruz. Misal Hindistan cevizi yağı koyan var, bir kaşık kakao koyan var, tereyağı katan var. Peki zeytinyağı katmayı denediniz mi kahvenize? Alışılmışın dışında bir lezzet olarak sunmuşlar zeytinyağlı kahveyi. Ha beğenirsiniz beğenmezsiniz bilemem ama faydası olduğunu yapılan araştırmalarca kanıtlamışlar. Sonuç olarak kahve faydalı bir içecek, belirli bir miktarı geçmediğiniz sürece içine kattığınız bazı değerli yağlar ve bazı baharatlar sayesinde de faydası katlanıyor. Artık damak tadınıza göre siz nasıl istiyorsanız öyle için. Belki de bu sabah kahvenizi şekersiz ama zeytinyağlı tercih edeceksiniz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Yapay zeka öyle bir yere gitmeye başladı ki artık şu bilim kurgu filmlerinden çıkan konular hayatımıza dahil olmaya başladı. Belki de bakarsınız birkaç yıl içerisinde onlar evi ele geçirecekler. Neyse, hali hazırda hala robot süpürgem yok. Yani internet ortamında çalışan ya da internete bağlı çalışan bir ev cihazım yok. Henüz bağlamadım. Yok, bulaşık makinesini de daha bağlamadım ama yapay zeka şirketi demiş ki eğer internete bağlı ev cihazlarınız varsa yapay zeka modellerinin kendilerini kopyalayıp yayılabileceği bir ağa dönüştürecekleri uyarısında bulunmuşlar. Küçük yapay zeka modellerinin veri merkezlerine ihtiyaç duymadan internete bağlı ev aletleri ve televizyon kutuları üzerinden kendilerini kopyalayarak yayılma eşiğine kadar yaklaştığını belirtmişler. Yapay zeka gayet mantıklı ilerliyor. Olabilir. Bakarsınız siz değil, onlar yönetmeye başlarlar ama işte kullandığımız cihazlara biraz daha dikkat etmek lazım.

0: Şimdi sosyal medyada bir kere bir gönderiyi beğenince hep onunla alakalı yeni gönderiler çıkartıyor önünüze. Yani sosyal medyanın dinamiği o kadar farklı ki bir gönderiyi izlemeye görün, bir gönderiyi beğenmeye görün hep aynılarını çıkartıyor. Ben de tesadüfen astrolojiyle alakalı birkaç gönderi izlemişim. Karşıma sürekli şu aralar retrolarla alakalı paylaşımları çıkartıyor. Bu arada haberlerde de çıktı. Gökyüzünde peş peşe iki retro hareketi varmış. 2024'ünde başlayacak çift retro döneminde eski aşklar, yarım kalan konuşmalar, ertelenen kararlar yeniden gündeme gelecekmiş. Hadi sosyal medyada çıkmadı karşınıza, buradan duymuş olun diye hatırlatmış olayım. Zaten bu konuyla ilgili olanlar çok daha fazlasını, detayını biliyorlar. Ben de böyle altından küçücük bir çizerek geçmiş olayım. Peki gününüz güzel başlasın, güzel devam etsin. Güzel haberler alalım, sevdiğimiz insanlar dönsün geri dönecekse.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Binlerce insanı 12 yıl boyunca MR'lı izlemişler beyinlerini ve bu araştırma sonrasında beslenme biçiminizin gri madde kaybını yavaşlattığını ortaya çıkartmışlar. Yani şu demek oluyor, sadece kendimizi, midemizi doyurmayacağız, beynimizi de doyuracağız. Yediğimiz sağlıklı yiyeceklerle, beynimize iyi gelen yiyeceklerle beyin dokusu kaybını %20 yavaşlatabilirmişiz bu araştırma sonrasında. Artık bundan böyle ruhumuzu, bedenimizi beslerken beynimizi de besleyeceğiz. Peki neler yemek lazım? Beynimizin en sevdiği sofrada yeşil yapraklı sebzeler var. Genelde bizim sevmediğimiz şeyler var. Diğer sebzeler de var tabii ki. Orman meyveleri, kuru yemişler, baklagiller, değerli yağlar, zeytinyağı, balık, tam tahıllar, kümes hayvanları var. Ancak beynimizin sevdiği sofrada tatlılar yok, kızartılmış hazır yiyecekler yok. Onlar genelde ruhumuzun ve bedenimizin sevdiği sofrada bulunuyor. Yani zihninizi daha sağlıklı tutmak istiyorsanız, midenizi doyururken beyninizi de doyurmak istiyorsanız az önce saydığım şeyleri yiyeceksiniz. Biraz da Akdeniz tipi beslenmenin her türlü faydalı olduğunu söylüyorlar. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Sağlıkla devam edelim her yeni güne.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bu güzel Perşembe gününde yine hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Hafta içi her gün ben Rayna yanı başınızdayım. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle hem gündemden uzaklaşıyoruz hem de haberdar oluyoruz. Bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi tekrar ediyoruz. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim bugünü. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoisel Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

dünya yarattım. Yalnız ikimiz için. Seninle ağlayıp seninle gülmek için. Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda. Orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarında

0: rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Işığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı.